0: Tag.
1: Shona bo Yerushalayim.
2: Vesimchos etzeyo, veshalem tovalon, he'orim ve'orim.

Kiele kim yeshi yasiye veyine yore yehuda veyashvu shalvei reishu